param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

yabancı oldum. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ah, bilmediğim öyle şeyler var ki. Nasıl söylesem? Yemin ederim ki, yemin ederim ki seni hala seviyorum.

0: içlesin. Yanıyorum, eziyorum sensiz.
1: Gecenin matemi değil midir? Her dinlediğimizde bizi ağlatan şarkı. Geceler her düşmandır. Hem ne kadar arkadaşı. Gündüzlerden korkar aşıklar. Geceleri döker hep gözyaşı. Derdime ne sigaram çare olur, ne de yıldızlar. Belki biraz avutur sana yazdığım bu şarkı. Sana söyledim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı Köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Radyo Moda 102.5 102.5
1: Senin de aşkın yalandı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Baceroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Brezilya'nın Limeira kentinde düzenlenen halat dağıtlama etkinliğinde güvenlik halatları bağlanmadan 40 metreden atlayan 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. A milli takımın Avustralya maçı için ilk 11 oyuncuları açıklandı. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgisi güncellendi. Taraftarlar heyecanla karşılaşmayı bekliyor. Diyarbakır Bismil ilçesinde çiftçiler, sulama borularının bakımını tamamlayıp su verdiklerinde koruma altındaki iki porsuk sulama hattından çıktı. Bu beklenmedik olay, tarım arazilerinde ilginç bir an yaşattı. Muğla Menteşe'de Kades ihbarı üzerine iş yerine giden polis memurunu ve boşandığı eşini uzman çavuş silahla ağır yaraladı. Uzman çavuş aynı silahla intihar girişiminde bulunurken 3 kişinin hayati tehlikesi sürüyor. Rize Çamlıhemşin'de Fırtına Deresi'nde kaybolan kişiyi arayan AFAD ekibini taşıyan bot kayaya çarparak devrildi. Botun alabora olması sonucu bir personel akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Arama çalışmaları devam ediyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi finalinde Olympiakos'a 3-2 yenildi. Tyreek Jones, soyunma odasında Kendrick Nun'a saldırdı ve Nun yaralandı. New York Knicks, San Antonio Spurs karşısında seriyi 4-1 kazanarak 53 yıl sonra NBA şampiyonu oldu ve lig tarihinde duble yapan ilk takım oldu. A milli takım 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella kadroyu büyük ölçüde netleştirdi.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 29 kuruştan, gram altınsa 6408 lira 65 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Samsun hariç bölgenin tamamında yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Samsun bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece ve hafif yağmur bekleniyor. Ordu bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece ve orta şiddette yağmur etkili. Sinop bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece ve yağış yok. Amasya bugün parçalı bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli.

0: süt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi, lezzetin en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5 102.5

0: gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Otolastik, güvenli sürüşün adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Burası Radyo Moda.
1: Gıcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
3: Kadın acil destek uygulaması ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş, silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırgan eski eş intihar girişiminde bulundu, tedavi sürüyor. A milli takım, Avustralya maçının ilk 11 oyuncularını açıkladı. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgileri netleşti. Taraftarlar heyecanla karşılaşmayı bekliyor. Diyarbakır Bismil ilçesinde sulama borularının bakımını tamamlayan çiftçiler, su verdiklerinde koruma altındaki iki porsukun borulardan çıktığını gördü ve şaşkınlık yaşadı. Ankara'da etkili sağanak yağış Yeni Mahalle ilçesinde yolda çökme oluşturdu. Alt geçitler suyla dolarken araçlar mahsur kaldı. Sağanak günlük yaşamı olumsuz etkileyerek ulaşımı aksattı ve müdahale gerektirdi. Rize Çamlıhemşin'deki Fırtına Deresi'nde kaybolan kişiyi arayan AFAD ekibini taşıyan bot kayaya çarparak devrildi. Bir personel hayatını kaybederken ekipler kıyıdan ve bottan arama çalışmalarını sürdürdü.
1: Gıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi finalinde Olympiakos'a 3-2 yenildi. Tyreek Jones, soyunma odasında Kendrick Nunn'a saldırdı ve Nunn yaralandı. New York Knicks, San Antonio Spurs karşısında seriyi 4-1 kazanarak 53 yıl sonra NBA şampiyonu oldu ve lig tarihinde duble yapan ilk takım oldu. A milli takım 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella kadroyu büyük ölçüde netleştirdi.
1: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
4: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 29 kuruştan, gram altınsa 6408 lira 65 kuruştan işlem görüyor.
4: Finans.
5: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Samsun hariç bölgenin tamamında yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Samsun bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece ve hafif yağmur bekleniyor. Ordu bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece ve orta şiddette yağmur etkili. Sinop bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece ve yağış yok. Amasya bugün parçalı bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
6: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
7: Şimdi reklamlar.
8: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
9: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Cennetinin kapısında duran bir çocuktum ama...

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler.

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

Ne söylesem bile.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerinin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Muğla'da kadın acil destek uygulaması ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş, şüphelinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. A milli takım, Avustralya ile oynayacağı maçın ilk 11 oyuncularını açıkladı. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İlk 11 kadrosu netleşti ve taraftarlar bekliyor. Diyarbakır Bismil ilçesinde çiftçiler sulama borularının bakımını tamamlayıp su verdiklerinde koruma altındaki iki porsuk sulama hattından çıktı. Bu beklenmedik durum tarım arazilerinde ilginç bir an yaşattı. Ankara'da etkili sağanak yağış Yenimahalle ilçesinde yolda çökme ve alt geçitlerin suyla dolmasına yol açtı. Araçlar alt geçitlerde mahsur kalırken günlük yaşam ciddi şekilde olumsuz etkilendi. Rize Çamlıhemşin'de fırtına deresinde kaybolan kişiyi arayan AFAD ekibini taşıyan bot kayaya çarparak devrildi. Botun alabora olması sonucu bir personel hayatını kaybetti. Ekipler kıyıdan ve bottan arama yaptı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Türkiye, Avustralya'ya 2-0 yenildi. Maç sonrası Avrupa ve dünya basını bu sürpriz sonucu büyük fiyasko olarak değerlendirdi. Beşiktaş Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Armand Laurienté için Sassuolo ile 15 milyon avro teklif etti. Serie A kulübü 25 milyon avro talep ediyor. Fenerbahçe yönetimi 15 Haziran'da teknik direktör ve transferleri görüşmek üzere kritik toplantı yapacak. Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi, görev dağılımı yapılacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 29 kuruştan, gram altınsa 6408 lira 65 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Samsun hariç bölgenin tamamında yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Samsun bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece ve hafif yağmur bekleniyor. Ordu bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece ve orta şiddette yağmur etkili. Sinop bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece ve yağış yok. Amasya bugün parçalı bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlit ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

beklediğin gelmeyecekse, gel de sıkma tabancadaki son kurşunu. Of Cisim of. Eğer bir gün düşerse yolun komar çiçeğinin yanında, sakın, sakın ha koparma sarısını dalından. Ama konuş, de ki sen anlar mısın sevenlerin halinden? Umarım, umarım geçmişi gözünde canlatır sana. Seni, seni nasıl sevdiğini anlatır sana Cisim. Anlatır sana.

Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile

0: öptüm, uyanmadın annem.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli.

ile küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve Ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: Lezzetin en çıtır hali. Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
1: Reklamları dinlediniz.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldırın zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Muğla'da kadın acil destek uygulaması ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş, şüphelinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. A milli takım, Avustralya ile oynayacağı maçın ilk 11 oyuncularını açıkladı. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İlk 11 kadrosu netleşti ve taraftarlar bekliyor. Diyarbakır Bismili ilçesinde çiftçiler sulama borularının bakımını tamamlayıp su verdiklerinde koruma altındaki iki porsuk sulama hattından çıktı. Bu beklenmedik durum tarım arazilerinde ilginç bir an yaşattı. Ankara'da etkili sağanak yağış Yenimahalle ilçesinde yolda çökme ve alt geçitlerin suyla dolmasına yol açtı. Araçlar alt geçitlerde mahsur kalırken günlük yaşam ciddi şekilde olumsuz etkilendi. Rize Çamlıhemşin'de fırtına deresinde kaybolan kişiyi arayan AFAD ekibini taşıyan bot kayaya çarparak devrildi. Botun alabora olması sonucu bir personel hayatını kaybetti. Ekipler kıyıdan ve bottan arama yaptı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Türkiye, Avustralya'ya 2-0 yenildi. Maç sonrası Avrupa ve dünya basını bu sürpriz sonucu büyük fiyasko olarak değerlendirdi. Beşiktaş Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Armand Laurienté için Sassuolo ile 15 milyon avro teklif etti. Serie A kulübü 25 milyon avro talep ediyor. Fenerbahçe yönetimi 15 Haziran'da teknik direktör ve transferleri görüşmek üzere kritik toplantı yapacak. Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi, görev dağılımı yapılacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 29 kuruştan, gram altınsa 6408 lira 65 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Samsun hariç yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 25 derece olacak ve hava parçalı güneşli geçecek. Ordu'da yarın hava güneşli olurken en yüksek sıcaklık 24 dereceyi bulacak. Sinop'ta yarın güneşli hava hakim olacak ve en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Amasya'da yarın hava güneşli seyrederken en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

Asker ocağı değil annem. Bugün ecel verdi tezkere. Ben bugünü rüyamda gördüm de 100 kere. Üzülür ağlarsın diye sana söyleyemedim annem. Zamanında gittim geldim.

nöbete. Gözümü kırpmadım, zarar gelir diye memlekete. Bir an önce memleketim kavuşsun diye huzura, selamete. Namaz başında, namaz başında duan

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinle.

dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü.

0: reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543

0: Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
3: Radyo.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İsrail ordusu aşırı sağcı bakanların tehditleri sonrası Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İsrail operasyonu üstlendi. Brezilya'da 21 yaşındaki kadın halat bağlanmadan 40 metrelik platformdan atıldı ve hayatını kaybetti. Olay sonrası 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, teknik nedenler ve güvenlik prosedürlerini araştırıyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş M.G., eşini ve 3 akrabasını silahla öldürüp intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan uzman çavuş hastaneye kaldırılırken olayın nedeni eşle yaşanan anlaşmazlık olarak belirtiliyor. Alparslan Büyüközer, marketten aldığı çikolatalı kekin içindeki demir oksit paketini çikolata sosu sanarak yedi. Zehirlenip 3 gün hastanede tedavi gördü. Annesi uyarıların yetersiz olduğunu belirterek önlem istedi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, seni sevmiyorum diyen kadını kusurlu bularak boşanma davasında erkeğin de davasının kabul edilmesi gerektiğine karar verdi. Bu kararı emsal teşkil edecek.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Türkiye Avustralya'ya 2-0 yenildi. Avustralya'nın golleri Nestori İrankunda ve Connor Metcalf'ten geldi. Maç dünya manşetlerinde büyük fiyasko olarak yer aldı. Kırkpınar yağlı güreşlerinde 8 baş pehlivan daha kesinleşti. 3-5 Temmuz'da 40 baş pehlivan Saraiçi Er Meydanı'nda mücadele edecek. Geçen yıl ilk 32 doğrudan katıldı. Fenerbahçe yönetimi 15 Haziran'da teknik direktör ve yeni transferleri görüşmek üzere kritik toplantı yapacak. Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Görev dağılımı yapılacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 29 kuruştan, gram altınsa 6408 lira 65 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Samsun hariç tüm bölgede yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 25 derece olurken hava parçalı güneşli geçecek. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece ve hava açık olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Hava güneşli seyredecek. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 26 derece civarında olacak ve hava çoğunlukla güneşli kalacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
0: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

böreği, su böreği, kırpidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: lezzetin en çıtır hali.
1: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Halkın Radyosu, Halkın Sesi. Burası Radyo Moda.
1: Burası Radyo Moda. Şimdi reklamlar.
2: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor.
5: Seni çok ama çok ama çok seviyorum.
0: Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor.
5: Özledim.
0: Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam.

0: yoktu.
1: Merhaba, Ordu'dan arıyorum. Ben Dilara Eren. Eşim var Mithat Eren A12'de.
2: Babam yatıyor Erdoğan Keskin A12 kapalı cezaevinde. Buradan babama selam söylemek istiyorum. Babamı çok seviyorum. Kendisine çok iyi baksın. Biz de çok iyiyiz.
3: Ramazan Kızıl'ı için aramıştım. İyi misin oğlum? İyi olmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Kurban olurum kuzum. Az bir gün kaldı, geleceğim oğlum. Hayırlısıyla yavrum.
4: Ben Serap, Ankara'dan. Abicim selamünaleyküm. Yarın görüşüm var. Annem ve yengem geliyorlar. Ben gelemedim yine. İzin alamadım işten. Çok istedim ama olmadı. Çok özledim seni. İnşallah en yakın zamanda geleceğim yanına.
5: Ben Orhan Gümüş, Alaçamlıyım. Yayınıza Sivas'tan katılıyorum. Çöğüte misafirliğe geldim. Basra kapalı cezaevinde yatmakta olan D18 komşumda Cumhuristan Gümüş'ün babasıyım. Cumhuroğlu'ma seslenmek istiyorum şu anda buradan.
6: Ben Van'dan arıyorum. Kadir abimizi çok özledik. Allah yar ve yardımcıları, boş arkadaşlarına buradan selamlar gönderiyoruz. Allah yardımcıları olsun. İnşallah en kısa zamanda aramızda olurlar.
7: İyi akşamlar. Ankara'dan arıyorum Serpil. D2 koğuşunda yatan kardeşimik Şahin için aradım. Ablacığım bugün telefonda biraz böyle sistemli konuştun. Hatta biraz değil, bayağı bir sistemliydin. Belki de çok haklıydın. Belki de değil, gerçekten de haklısın.
8: Erdoğan Keskin enişteme çok selam gönderiyorum. Kendine iyi baksın. Bizleri düşünmesin. Biz çok iyiyiz burada. Kendi iyi olsun. Size de iyi akşamlar diyorum. Bacıma veriyorum.
9: Ben seslerini duyuruyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Emeklerinize Allah razı olsun. Metin'im, ben seni çok seviyorum. Annem, çok özledim ben seni. Dün görüştük gerçi ama yine de sana çok kısa bir görüşme oluyor. Yani sanırım 3 dakika falan olması gerek. Zaten görüşe de gittiğim zaman öpmekten konuşamıyoruz ki yani. Kokluyorsun, öpüyorsun, özlüyorsun.
10: Ben Nazan Özmen, Cömert Özmen'in eşiyim. Hayat, seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Hatice ablam ve Mehmet abi burada. Dolaştık, yemeğe falan gittik. Ne güzeldi. Efe eğlendi bayağı bir. Seni çok seviyoruz. Keşke sen de olsaydın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Mehmet abi, sen konuşacak mıydın?
11: Gecelerin
10: de selamı var Cömert Özmen'e. Keşke burada olsaydı. Şu anda onun yerinde oturuyor. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
12: Bayram Karakurt için sesleneceğim. Samsun Bafra'da yatmakta olan abim için aradım. Onu çok özledim. Bayağıdır arıyorum ama düşüremedim. Geçen hafta da aradım. Geçen hafta yoktu, ondan önceki hafta aradım. Düşüremedim ama kendisini çok özledim. Ankara'dan da gidemiyorum kendisine. İkizlerim oldu ama ikizlerimiz büyüdü. Dayılarını bekliyorlar.
13: Abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Allah da iyi etsin. Bir sorarsan merak etme. Abi hepimiz iyiyiz. Sadece seni özledik. Daha doğrusu herkes özledi. Ne zaman adımı duysak boğazımız düğümleniyor. İnşallah bir gün her şey bizim için daha güzel olacak. Sen de mektupla zar bana. Neyse abim, sen rahat uyu, canını hiç sıkma. Elbet bir gün dediğin gibi sallansa da yıkılmaz tahtın. Bu kadar abicim.
14: Ben de bugün rüyamda geldim. Rüyamda okuldan haberini alıyordu. Ondan sonra da eve gidiyorduk. Yarın sabah da sinemaya gidiyorduk. Yengeme de sürpriz oluyordu. Onlarla birlikte mutlu mesut yaşıyorduk. Keşke bu hayalin gerçek olsa, ne zaman geleceğini de gerçekten öğrenebilsem. Onu çok seviyorum.

Sesimizin, sevgimizin ulaştığı bütün modacılara saygı ve selamlar olsun. 102.5 Radyo Moda Frekansı'ndan Şükür Kavuşlar'a geldik. Huzurlarınızdayız, radyolarınızdayız. Takvim yaprakları 14.06.2026 Pazar akşamını göstermekteyken saatler bu akşamda kader mahkumlarına özel ve özgü hazırladığımız sayılı gün programını göstermekte. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a herkese tekrardan selamlarımız olsun. Çalışan arkadaşlara, dostlara da kolay gelsin diyelim. Hepsinin çalışması kuvvetli, kazançları bol ve bereketli olsun. Esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Hastalarımıza acil şifalar. Şoförlerimize hayırlı yolculuklar. Askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize ve bekçilerimize hayırlı nöbetler dilekleri ve temelleriyle bu akşamda sayılı gün programı start alıyor. Saatler 24'ü gösterene kadar 3 saat boyunca radyolarınızda, huzurlarınızda olacağız. Bulunduğunuz ortamlara, mekanlara ses olacağız dostlar. Gerek yayınlamış olduğumuz birbirinden güzel, özel ve güzel eserler nezdinde, gerekse canlı bağlantılar nezdinde 24'e kadar az önce de belirttiğimiz gibi huzurlarınızda, radyolarınızda olacağız. Her daim olduğu gibi elimden geldiğince 21.30'a kadar yayının şerbetini vermeye çalışacağım. 21.30 itibariyle ise alkışlar nezdinde hattımızı aktif hale getirerek 0555-110-25'ten canlı bağlantılar almaya başlayacağız. Gerek açıkta bulunan kader mahkumlarımız, gerekse kader mahkumlarımızın yakınları 21.30 itibariyle bizleri arayacaklar, radyomuzu arayacaklar, canlı bağlantıya katılacaklar. Cezaevlerinde bulunan sevdiklerine seslenecekler. İnşallah bu akşam 24'e kadar onlara ses olacağız. Peki, geldiğimiz belli olsun. Şöyle ufaktan ufaktan yayının şerbetini bir vermeye başlayalım alkışlar nezdinde. Program başladı. Sayılı gün başladı. Duyanlar duymayanlara haber versin. Bizler de yayın arkasında sosyal mecralarda bir paylaşalım bakalım. Yayında olduğumuzu duyurmaya çalışalım. Hepiniz tekrardan programa ve muhabbete hoş geldiniz dostlar.

Gönül isterdi ki, yoklama alalım ama çok fazla şöyle saatlere baktığımızda vaktimiz yok. Bir 9 dakika sonra kısa küçük minik bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra canlı bağlantıları başlatacağız. O yüzden dolayı yoklama almıyorum. İnşallah 21.30 itibariyle bakacağız kimler arayacaklar, kimler yayına katılacaklar. Yolda araçlarında seyir halinde sesime ulaşan birçok şoför arkadaşımız var. Yollarda trafikte sesimiz ulaşıyorlar. Onlara da hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Özellikle Müslümcüler için güzel bir eser Müslüm Gürses hayranlarına gönderdik ki Ferdicileri unutmuyoruz. Ferdicilere de bir güzel eser gelecek tabii ki. Hemen sonrasında ise bilemiyoruz vallahi, gönlümüzden kopan birçok eser var. Bu akşam 24'e kadar elimizden geldiğince yayınlayacağız, paylaşacağız. Şimdi aynı şekilde Ferdi Tayfur'un da birçok eseri var ki bazen böyle seçmekte gerçekten zorlanıyoruz. Bir yandan da bakıyorum acaba ne yayınlasak, ne yayınlasak diye. Eskilere gideceğiz tabii ki. Eski ama eskimeyen eserler. Onlardan bir tanesi Yaktı Beni Gelsin bakalım. 21.21 yaptık canım Türkiye saatlerini. Burası Orta Karadeniz'in en moda radyosu. 102.5 Radyo Moda. Bendeniz sevgili Murat. 24'e kadar buradayız. Hadi bakalım.

Ve işte bu akşam da yolculuk Müslüm Gürses eseriyle başladı. Ferdi Tayfur eseriyle devam ediyor ve Orhan Gencebay eseriyle de devam ediyor olacak. Orhan Gencebay'ın hemen akabinde ise kısa küçük minik bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra gönlümden geçen son eseri paylaşarak canlı bağlantıları almaya başlayacağım dostlar. 0555 110 25. Şimdilik kapalı. Şimdilik kapalı. Az sonra reklamlar nezdinde, hatta Güllü eserin nezdinde aktif hale getireceğiz. Ufak ufak canlı bağlantıları almaya başlayacağız. Bakalım bu haftanın ilk bağlantı konu kim olacak? Az sonra göreceğiz. Peki gelsin bakalım Orhan Gencebay.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlar, reklamlar, reklamlar. Reklam olmasa tabii ki biz de olmuyoruz. Reklam arası, ekmek parası dedik. Reklamların hemen akabinde ise 21.32 yaptık saatlerimizi. Söz vermiş olduğum gibi Güllü ablamızdan da güzel bir eser paylaşalım. Hemen akabinde ise hattımızı aktif hale getirerek canlı bağlantıları almaya başlayacağız. Canlı bağlantıya katılmak isteyen dinleyenlerimiz ise az sonra şarkımızın hemen bitimine 0555 110-25'i aramaya başlayacaklar. 0555 110-25'ten az sonra bağlantıları almaya başlayacağız dostlar.

Vay vay vay vay vay vay. Mekanı cennet olsun Güllü ablamız. Bir sevgi borcum var, unutamazsın. Güzel bir eser bıraktı bizlere. Bu dünyadan göçüp gitti. Mekanı cennet olsun. Şöyle alkışlar nezdinde ne yapıyoruz? Hatta açıyoruz tabii ki. Yavaş yavaş canlı bağlantıları almaya başlayacağız. WhatsApp aramaları almıyorum arkadaşlar. Bilginiz ola. WhatsApp aramaları almıyorum. Bizleri 0555 110 25'ten normal arama yaparak yayına katılabileceksiniz.

0: Şöyle hazırlıklarımızı yaptık. Yavaş yavaş bağlantıları bir almaya başlayalım bakalım. İlk bağlantımız bakalım nereden gelecek. WhatsApp aramaları dediğim gibi almıyorum. Reklam hatları üzerinden iletişim kuramıyoruz. Oradan da aramayın. 362'li bir numaramız var. 543-13-14. Orası reklam ajansımıza ait olan bir numaradır. Oradan da bağlantı maalesef alamıyoruz. O yüzden yayında vermiş olduğumuz numarayı aramanız gerekmekte. Program içerisinde istek ve mesaj almayacağız. Bilginiz ola. Sadece kader mahkumlarımızın yakınları yayına katılarak buradan duygularını aktaracaklar. Bizler de duygularını elimizden geldiğince tercüman olmaya çalışacağız. Bakalım ilk bağlantımız nereden geliyor? Şöyle bir merhaba diyelim aklımıza. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi? Evet, hoş geldiniz. Orada mıyız?
1: Evet, buradayım. İyi yayınlar diliyorum. Bankadan arıyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Şu anda orada yolculuk yapıyorum.
0: Hayırlı yolculuklarınız olsun. Yoldayız, trafikteyiz şu anda.
1: Evet.
0: Kimimiz var? Evet. Kime seslenmek adına yayına katıldık?
1: A1 koğuşunda Ömer Tuğ. Tamamı da beklemiş oldu ona da bana da. Yayınımızı duyunca radyodan.
0: Evet.
1: Aramak istedim.
0: Güzel yaptınız, iyi yaptınız. Radyomuz açık, sonra biraz daha kısalım. Oradan beni geç duyacaksınız çünkü.
1: Yok, radyo kapalı.
0: Tamam, buradan aktarın duygularınızı. Neler paylaşmak istersiniz?
1: Yani içeride olan bütün kader mahkumlarının işi zor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Bir de Erhan Dağışan abim var. Ona da çok selam gönderiyorum. Ömer Tümüş'le beraber. Sizleri dinlemek keyif verici. Allah yardımcısı olsun. Başka diyecek bir şey yok. Biraz da heyecan oldu.
0: Peki, hayırlı yolculuklarınız olsun. Nereye gidiyoruz? Samsun'a mı?
1: Evet, Samsun'a gidiyorum. Peki. Samsun'da çalışıyorum da.
0: Peki, hayırlı yolculuklarınız olsun. Hayırlı akşamlar tekrardan.
1: İyi yayınlar. Hayırlı akşamlar.
0: Evet, yollarda yine trafikte dinlemekte olan birçok dinleyenimiz var. Yollarda trafikte dinlemekte olan herkese de hayırlı yolculuklar dileklerimiz, temellerimizi bizler iletmiş olalım. Samsun Sinop yolu üzerinde sesimiz ulaşan birçok dinleyicimiz var. Evet, internet üzerinden de yine internet tarayıcılarınıza radyomu da yazmanız yeterli. Birçok seçenek çıkacaktır arkadaşlar. O seçeneklerden bir tanesi kullanılarak bizleri dinleyebilirsiniz. Radyomu da yazıyorsunuz internet tarayıcılarınıza. Google gibi, Explorer gibi, Yandex gibi internet tarayıcılarınıza radyomu da yazmanız yeterli. YouTube'da yokuz arkadaşlar, oralarda aramayın. Bazı arkadaşlarımız YouTube'da arıyorlar ama YouTube'da yokuz. Dediğimiz gibi, belirttiğimiz gibi internet tarayıcılarınızı radyo moda yazarak bizleri dinleyebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanından tam tamına 48 ülkeden dinleniyoruz. Peki bakalım, şöyle diğer bir bağlantımız gelsin hemen. Kaçırdık vallahi, dinleyicimizi kaçırdık. Hemen gelsin bakalım. 79-95'i kaçırdık. Varsa diğer bir bağlantımız, hemen ona geçeceğiz. 86-95 gelsin, bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
2: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Çok sağ olun, çok sağ olun. Nereden arıyoruz?
2: Ercan Yüce Bafra.
0: Ercan Yüce Bafra'dan arıyor. Aktar Ercan buradan hemen duygularını, paylaş.
2: Eyvallah, teşekkürler. Selamünaleyküm kardeşim, nasılsın? Ersan'ım. Bizler iyisiniz. Az çocuklara vereyim, sabırsızlanıyor, sonra devam edeceğim.
3: Ersan Can, nasılsın? İyi misin? Seni çok özledim. İyisin de inşallah. İyiyim. Kendine iyi bak. Seni çok seviyorum. Seni seviyorum Ersan Can. Görüşürüz.
4: Nasılsın Ersan Can? Seni çok özledim. Resimleri, fotoğrafları sana getirdim. Seni çok seviyorum. Seni öpüyorum.
2: Kardeşim, Zeynep Sedeli'yle resimleri şey yaptım. Yarın falan öbür gün alacağım fotoğrafçıdan. Ondan sonra mektupla beraber göndereceğiz inşallah. Bir an önce tez zamanda kavuşmak dileğiyle inşallah kardeşim. Bütün temennimiz. Baco diyordun ya, beni Baco. Baco Atalay yanımda. Onun da çok selamım var sana. İbrahim abinin selamı var. Ablam, gelin eniştemin hep selamları var kardeşim. Allah'a emanet.

0: sıradaki parçayı size armağan ediyorum. Boğuş arkadaşlarına gelsin, sana gelsin. Seni seviyorum. Allah'ıma emanetsin. Görüşmek üzere kardeşim benim. Teşekkürler Murat Bey.
1: Peki, Allah kavuştursun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Geceniz güzel olsun. Selamlar olsun. Evet, devam edelim bakalım arkadaşlar. İkinci, üçüncü bağlantıya geçiyoruz. Üçüncü bağlantımız bakalım nereden gelecek. Valla havalar ısındı. Yaz kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Ben de bugün bütün camları açtım valla. Dışarıdan ses geliyorsa kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Böyle korna sesleri, araç sesleri. Malum stüdyomuz, radyomuz cadde üzerinde. O yüzden dolayı aşırı sesler gelebilir. O yüzden dolayı affınıza sığınıyorum. Şöyle bakalım, diğer bir bağlantımıza geçelim. Diğer bir bağlantımız gelsin. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk abi. İyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlarınız olsun. Nereden, kim arıyor bizi?
2: Samsun'dan Ezgi ben. Bafra Kapalı'da yatmakta olan eşim Ferhat Akan'a seslenmek istiyoruz.
1: Tabii ki. Seslenin buradan, aktarın duygularınızı.
2: Canım, biz bugün sana dediğim gibi hani pikniğe gittik. Çok güzel geçti ama tabii en büyük boşluk senin olmayışın oldu ama inşallah yakın zamanda birlikte Derya'ya gideceğiz. İyiyiz, merak etme, senin yol, biz daha iyi olacağız. Abi bir de çocukları da kısa sesini duyursun.
1: Tabii ki, alalım hemen hatta.
3: Baba, seni çok seviyorum. Bir de biz piknikten sonra takım sahiline gittik. Orada bir güzel ıslanmış olabiliriz. Alya. Babacığım, seni çok seviyorum. Allah emanet ol.
2: İyi akşamlar abi. Sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Peki, hayırlı akşamlar. Allah kavuştursun. Allah kurtarsın.
2: Amin cümlesine inşallah.
1: Diğer bir bağlantı gelsin bakalım. Hattımızın ucuna arkadaşlar. Bağlantılar gelmeye devam ediyor. 0555-110-25'ten alıyoruz bağlantıları. 0555-110-25. Bakalım şöyle hattımıza, hoş geldiniz.
4: Selamünaleyküm abi.
1: Aleyküm selam, hoş geldiniz. Bafra açık sanırım.
4: Ben Samsun açık cezaevinden arıyorum.
1: Samsun'dan. Peki, peki hoş geldiniz.
4: Ama Yasin Duru ben abi.
1: Selamlarımız olsun Samsun'da dinleyen kader mahkumlarımıza.
4: Eyvallah, vallahi abi.
1: Aktarın buradan, duyguları paylaşın.
4: Abi. Bafra Kapalı'da yatan kardeşlerimiz var. İsmail Sezgin Dülçel, Yunus Emre Soylu, Alperen Demir. Ondan sonra açıkta var kardeşlerimiz. İşte ne bileyim, bizi tanıyan herkese selam olsun. Babam var Samsun Kapalı'da. Recep Duru. Ondan sonra ona da selam olsun abi. Burada da beraber yattığım kardeşlerim, abilerim var abi. Dededan'dan Emrah Demir var, Emata. Ondan sonra Okan Tosun. Çocuklar var. Herkese çok selam olsun abi.
1: Ve aleyküm selam.
4: Abi onlara bir tane şarkı gönderelim.
1: Sıradaki eserleri gönderebiliriz. Şimdi baya bir yoğun hattımız. Bağlantı alacağız haliyle. Evet, hani bir şarkı abi yayınlayana kadar iki tane üç tane bağlantı alıyoruz. O yüzden şarkılarla vakit kaybetmeyelim. Sıradaki eserleri. Tamam.
4: Tamam abi, en güzel şarkılar Emrah Demir'e gelsin.
1: Peki, göndermiş olacağız.
4: Eyvallah abi, herkese çok selam şöyle. Tamam,
1: bizlerden de selam olsun sizlere. Hayırlı akşamlar tekrardan.
4: Eyvallah abi.
1: Evet, devam edelim bakalım arkadaşlar. Diğer bir bağlantı. Samsun açıktan aldık bağlantımızı. Selamlarımız olsun Samsun'da bulunan, dinleyen kader mahkumlarımıza. Hemen şöyle diğer bir bağlantıya geçiş yapalım. Hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
5: Hoş buldum. Ben Özlem Murat Bey.
1: Özlem Hanım, hoş geldiniz.
5: Hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkürler. İyi olmaya çalışıyoruz.
5: Ya Allah'ım daha iyi etsin.
1: Amin cümlemize.
5: Ben buradan Bafra Açık Cezaevi 1-2 koğuşta yatan yeğenim Muammer Dinç'e sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bir de Onurcan Aşçı kardeşim var. B8 koğuşunda yatıyormuş. Ona da kocaman sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Ablası da dinliyor şu anda. Onun da selamları var, sevgilerini gönderiyor. Ailesinin hepsinin selamı, sevgisini gönderiyor ona.
1: Aleyküm selam. Ben selamınızı onların adına aldım.
5: Tamam. Bir tane şiirim var Murat Bey.
1: Tamam, şöyle yapalım. Güzel bir fon müziği. Acaba ne versek diye bakıyorum şöyle de. Birçok fon müziği hazırladık aslında. Şöyle Leylim Ney'i vereyim. Güzel bir fon müziği.
5: Tamam, çok güzel.
1: Buyurun, mikrofon sizde, aktarın.
5: Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Bu şiir sana. Kahverengi gözlerinden hasretle öptüğüm kadın. Uzun zaman oldu sesini duymayalı. Nasıl özledim seni bir bilsen. Pembe güller, laleler, kokusunu vermiş topraktan bahçeme. Gökyüzü, kuşlar, börtü böcekler duaya durmuş sanki. Selam yolluyorum sana onlardan, hissediyor musun? Benim gurbetim, benim bitmeyen özlemim. Niçin gelmiyorsun? Sen hiç mi beni özlemiyorsun? Bu şiir sana. Nasıl tarif edeyim sensizliği? Gittiğin o kara gündeyim. Biliyor musun? Ben gülmeyi unuttum senden sonra. Prangalı bir mahkumun sessiz çığlıkları yuva yaptı odama. Seni anlatıyorum taş duvarlara. Bir tek o sevdi beni diyorum. Bir tek o. O benim duamdı, sonsuz sevgimdi. O benim cennetimdi, o benim annemdi diyorum. Bütün sessizlikler bile susuyor, geceye karışıyor gözyaşım. Kimsesizliğim, çaresizliğim. Seni çok özledim annem, bir bilsen neler neler değişti yokluğunda. Gölgeme bile güvenmiyorum artık. Bir tek senin özlemin kırıyor hayat dallarımı. Sonra bana bıraktığın o dualara sımsıkı sarılıyorum. Biliyorum, sen hep bendesin, kalbimsin, kalbimdesin. Seni çok seviyorum, şiir şiir çağlayan. Kahverengi gözlerini hasretle öptüğüm güzel kadın. Seni çok seviyorum, benim güzel annem. Bu kadar Murat Bey.
1: Ağzınıza, yüreğinize, dilinize sağlık. O zaman çok şu alkışları, alkışları siz için ben göndereyim.
5: Ay, çok teşekkür ederim. Bir de buradan Tibra Şimşek arkadaşıma da selamlarımı yolluyorum. Rabbim onu da tez zamanda babasına kavuştursun. Sıradaki şarkılar yeğeni Muammer Dinç'e ve Onurcan Aşçı kardeşime gelsin. Ve tüm kader mahkum kardeşlerime gelsin. Kadersiz, kadersiz kader mahkumlarına gelsin. Yediklerim bu kadar.
1: Peki, geceniz güzel olsun. Hayırlı geceleriniz olsun.
5: Çok teşekkür ederim. Hayırlı geceler Murat Bey. Sağ olasınız.
1: Evet, devam edelim bakalım. 0555 110 25. Normal arama yapıyorsunuz arkadaşlar. Normal aramalar alıyorum. Anlıyorum ki WhatsApp'tan arayan arkadaşlar dinlemiyor. Ancak WhatsApp yayına entegre değil. O yüzden alamıyoruz. Hani entegre etsek bile bu sefer alttan normal hat gelecek. Onu bastıracak. Haliyle bir çakışma olacak yayında. O yüzden dolayı WhatsApp'ı yayına alamıyoruz arkadaşlar. Bir bakalım şöyle diğer bir bağlantımız. Bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
6: İyi akşamlar. Samsun Bafra'dan arıyorum abi.
1: Evet, hoş geldiniz. Kim arıyor Samsun Bafra?
6: İskender Ender.
1: Kimimiz var İskender Bey? Kime sesleneceğiz?
6: Bafra kapalı tertip cezaevinde, B7 koğuşunda Gürsel Can, Celal Seydin. Bütün B7 koğuşuna yalanlarımı söylüyorum. Sıradaki gelecek parçayı arkadaşlarıma armağan ediyorum. Celal'im, Gürsel'im, sizi unutmadım kardeşim. Bu kadar abi.
1: Peki, var mı eklemek istediniz?
6: Onları seviyorum. Abilere dışarıda 2 gün önce talih oldum.
1: Geçmiş olsun bu arada. Rabbim tekrarını yaşatmasın ve göstermesin.
6: Teşekkür ederim. Bol selamlarımı söylüyorum B7 koğuşuna.
1: Ve aleyküm selam. Var mı eklemek istediniz?
6: Güzel bir parça.
1: Tamam. Sıradaki eserleri göndermiş olalım.
6: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Hayırlı akşamlarınız olsun tekrardan. Geceniz güzel olsun. Devam edelim bakalım. Diğer bir bağlantımız gelsin. Diğer bir bağlantı. Bakalım diğer bir bağlantımız kim olacak? Hattımızı şöyle bir yenilemeyi deneyeceğim tekrardan. Tamam, kapattı dinleyicimiz. Şimdi dinleyicimiz karşı taraf kapatmayınca ben buradan yenilemem gerekiyor. O yüzden dolayı. Bir bakalım şöyle. Hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
7: Alo, hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlarınız olsun. Geceniz güzel olsun. Nereden, kim arıyor bizi?
7: Teşekkürler. Ben Samsun Bafra'dan arıyorum. Samsun Bafra terapi kapalı cezaevinde yatmakta olan Azat Taşkın ve Can Polat Taşkın'ın annesiyim.
1: Tamam, aktarım
7: bu
1: buradan.
7: Programınız aracılığıyla şunları söylemek istiyorum. Oğullarım, sizi çok seviyorum ve çok özlüyorum. Eskisi gibi bir arada olacağımız günleri iple çekiyorum. Çok yakında aramızdasınız Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun paşalarım. Hayırlı akşamlar. Şimdi kardeşine veriyorum.
1: Evet, kardeş de gelsin. Onun da sesini duyurmaya çalışalım.
8: Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar, ne olsun, hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Ben Azat Taşçın ve Can Polat Taşçın kardeşiyim. Canım abilerim, sizi buradan çok öpüyorum. Size herkesin selamı var. Bir bakmışım Yusuf Uyda, bir bakmışım Yusuf Sıra Sultan. Herkese iyi akşamlar.
1: Sana da hayırlı akşamlar. Rabbim abini sana kavuştursun, abilerini sana kavuştursun. Hayırlı akşamlar
8: i̇nşallah,
1: tekrardan.
8: İnşallah, teşekkür ederim inşallah.
1: Evet, devam edelim bakalım arkadaşlar. Diğer bir bağlantımız. Yaklaşık bir 8 dakika sonra iki güzel şarkı arası vereceğim. Şarkı akabinde ise ilk saatimizi tamamlayacağız. Geçeceğiz ikinci saatimizi. Evet, yeni dinleyen arkadaşlarımız için tekrardan belirtelim. Her pazar 21.00'da program başlıyor. 21.30, bilemedik 21.35'te canlı bağlantıları almaya başlıyoruz. 24'e kadar da canlı bağlantı alıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince de yarım saatte bir, yeri geliyor saatte bir şarkı arası vermeye çalışıyoruz. Ancak istek ve mesaj alamıyoruz. Neden? Çünkü istek mesaj olayına girersek bu kadar canlı bağlantı alamayız. O yüzden dolayı İstek mesajları bir pas geçiyoruz. Canlı bağlantılar nezdinde elimizden geldiğince yayınımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bakalım şöyle, hatta var mı? Dinleyenimiz var ise bağlantı alacağım. Yok ise şarkı elbette ki göndereceğiz. Bir bakalım şöyle, 70-91 gelsin. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
9: Alo, iyi akşamlar Murat Bey.
1: Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz.
9: Ben Adana Ceyhan'dan arıyorum.
1: Hoş geldiniz. Selamlarımız olsun Adana Ceyhan'a.
9: Aleyküm selam. Oğlum var da İslam Caner Kök'te tipinde kapalı. Ona seslenecektim.
1: Tabii ki, aktarın buradan, paylaşın duyguları.
9: İyi akşamlar Caner. Nasılsın, iyi misin kuzum? İnşallah iyisindir. Sayılı günlerin kaldı. Bana hiç sayılı günlerin geçmiyor kuzum benim. Az kaldı. İnşallah kavuşacağız sana. İnşallah iyisindir, rahatın, keyfin yerindedir. Musa nasıl, iyi mi? Koş arkadaşlarına çok çok selam söyle. Kıyafetlerini de teslim aldım kuzum. Dün aldım kıyafetlerini. Öpüyorum sana, Allah'a emanet ol. Özgür'e veriyorum bir dakika.
10: Selam, seni çok çok seviyorum.
9: Kendine iyi bak elbette.
10: Kendine iyi bak, iyi akşamlar.
9: Murat Bey, bu sıradaki müzik Caner'le Musa'ya gelsin.
1: Peki, güzel bir eser az sonra göndereceğiz, paylaşacağız. Geceniz güzel olsun tekrardan. Selamlar olsun bizlerden de.
9: Aleyküm selam, hadi kolay gelsin.
1: Çok
9: hadi
1: sağ olun. Bakalım şöyle devam edelim. WhatsApp üzerinden arama almıyoruz arkadaşlar. Tekrardan belirteyim. Tekrardan altını, üstünü, sağını, solunu, kıyısını, köşesini çizerek belirtelim. WhatsApp üzerinden arama almıyorum. Normal arama yapmanız gerekmektedir. Bir bakalım şöyle, diğer bir dinleyenimiz gelsin hattımıza. Hoş geldiniz.
11: Hoş buldum.
1: Nereden, kim arıyor bizi?
11: Bafra'dan arıyorum. Yaren'den, Ercan Ergün için aradım.
1: Peki, aktarın buradan duyguları, paylaşın.
11: Tamamdır. Ercan'ım, seni çok özledim. Burada bizi merak etme, koşturuyoruz işte. Bildiğin gibi uğraşıyoruz. Sen bizi düşünme. Ya da sen sadece bizi düşün, başka bir şey düşünme. Orada kendine iyi bak, iyi ol. Senin iyi olduğunu bilelim. Bugünlerin üstesinden geleceğiz. Geçecek bugünlerde, beraber atlatacağız. Ben her zaman yanındayım, sonuna kadar yanındayım, bunu unutma. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Hayırlı akşamlar, teşekkür ederim.
1: Peki, bizler teşekkür ederiz. Geceniz güzel olsun. Hayırlı geceleriniz olsun, selamlar olsun. 21.56 yaptık saatlerimizi. Peki, şöyle iki güzel şarkı arası verelim bakalım. Onlardan bir tanesi Muazzez Ersoy. Bir fincan kahve olsam diyeceğiz. Akabindeki şarkı vallahi ben de bilmiyorum. Sürpriz olacak.

Efendim şöyle güzel bir eser de Ceylan'dan göndermiş olalım. Muazzez Aysoy akabinde Arif Ceylan bu aşta zararım var dedik. 102.5 Radyo Moda'da sayılı gün devam ediyor. 22.05 yaptık saatleri. İlk saati tamamladık. Geçtik ikinci saatimize. Şöyle Ceylan ablamızdan da güzel bir eser yayına vereceğiz. Akabinde ise canlı bağlantılarla devam ediyoruz.

0: unutma canım, seni benim kadar seven olmaz ki, seven olmaz ki, seven bulamazsın ki. Vay vay vay vay vay, aşka gel, aşka gel. Peki devam edelim. 22.10 yaptık saatlerimizi. Güzel bir pazar gününde Radyo Moda'da Sayılı Gün devam ediyor. Şöyle kaldığımız yerden canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Üç güzel eser sizler için gelmiş oldu. Radyolarınızla buluştu dostlar. Şöyle hattımıza bakalım, bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
1: İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz. Nereden arıyoruz ve kim arıyor?
1: Bafra Dededağı'ndan arıyorum. Osmancan.
0: Osmancan Dededağı'ndan arıyor. Kimimiz var Osman Bey?
1: Gürsel oğlum Gürsel Can için istiyorum şarkıyı.
0: Tamam. Sıradaki eserleri göndereceğiz. Aktarın buradan, duygularınızı paylaşın.
1: İnşallah güzel bir eser çıkar da bir de koğuş arkadaşları sadece maksimlere gelsin. Gürsel Can'a, arkadaşlarına. Tüm maksimlere demeyeyim de B7 koğuşuna gelsin.
0: Peki, B7'ye göndermiş olacağız. Selamlarımız olsun B7'ye.
1: Selam. Annesinin, abisinin, kardeşinin herkesin selamları var. Selamımızı iletiriz inşallah.
0: Peki, ilettik buradan. Hayırlı teşekkür akşamlarınız de olsun tekrardan. Geceniz güzel olsun.
1: Sağ ol, var ol, iyi akşamlar. Bir de sevdiğinden gelsin. Bir de sevdiğinden iletiriz. Sevdiğinden gelsin bir de. Selamı var.
0: Peki, peki. Buradan iletmiş
1: teşekkür
0: olduk.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayırlı
1: teşekkür
0: akşamlar.
1: Ederim. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. İyi
0: sağ
1: akşamlar,
0: olun, sizler de iyi ki varsınız. Hayırlı akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Evet, bakalım şöyle diğer bir bağlantımız. Bafra Dededağ Mahallesi'nden aldık bağlantımızı. Diğer bir bağlantımız gelsin arkadaşlar. Yani katılım sağlayan arkadaşlar direkt olarak kapatsın ki ben diğer bir bağlantıyı alabileyim. Şöyle yenileyelim tekrardan ki diğer bir bağlantımız gelsin. Şarkılar yayındayken bağlantı almıyoruz arkadaşlar. Şimdi şarkılar yayındayken birçok dinleyenimiz arıyor maalesef. Hatta açıp da bekletmek istemiyorum onları. O yüzden dolayı hatta hiç dokunmuyoruz. Şarkılar yayındayken ya da reklamlar yayındayken. Valla böyle hat çalıyor duruyor. O yüzden hattımız açılmıyor dememeniz adına bu uyarıyı tekrardan belirtmek istiyorum. Radyoyu takip edin, pür dikkat dinleyin ki şarkılar yayındayken aramayın arkadaşlar. Bakalım şöyle diğer bir bağlantımız. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
2: Hoş buldum Murat. Kolay gelsin Kübra'dan. Babam Adem Şimşek için arıyorum.
0: Tabii ki. Aktar buradan duygularını, paylaş.
2: Bir şiirim var, okuyabilir miyim?
0: Tamam. Şöyle yapalım. Bir fon müziği. Mikrofon sende, aktar hemen buradan, paylaş şiirine.
2: Tamamdır. Takvimler babalar yerini gösteriyor bugün. Ama benim içimde bayram değil, özlem var. Her kız çocuğu babasına sarılarak büyür derler. Ben ise hasretine sarılarak büyüyorum baba. Sesini duymayı, elini tutmayı, gözlerine bakmayı öyle özledim ki. Bazı geceler seni düşünüyorum. Acaba nasılsın, iyi misin diye. Sonra ellerimi açıp dua ediyorum. Çünkü biliyorum ki bazen dualar sarılmanın yerini tutmaya çalışır. Sen yanımda olamasan da öğrettiğin dualar hep benimle. Sen uzakta olsan da kalbimin en güzel köşesinde yine sen varsın. Bir gün bu hasret bitecek. Bir gün yine elini öpeceğim. Bir gün yine kızın değişini duyacağım. İşte ben o günü umut ederek yaşıyorum babam. Özlemek bazen bir yara gibi, bazen de insan ayakta tutan tek umut gibi. Ben seni her gün biraz daha özlüyor, her gün biraz daha çok seviyorum. Babanın her günün kutlu olsun canım babam. Mesafeler seni benden uzaklaştırabilir ama kalbinden asla. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Babacığım seni çok ama çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benim babamsın. Seni önce sana sonra Rabbime emanet ediyorum. Annemle evdeyiz, annem uyudu. Ben arayayım dedim, sesini duyurayım dedim. Hem de babalar gününü kutlayayım dedim. Seni çok ama çok seviyorum. Seni en güzeline Rabbime emanet ediyorum. Buradan Arzu'ya da çok çok selam olsun. Rabbim tüm kader mahkumların en kısa sürede sevdiklerine ailesine kavuştursun. Babacığım seni de bize kavuştursun. Gecen güzel olsun. Murat çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Gecen güzel olsun. Allah kavuştursun.
2: Teşekkürler. Kolay gelsin.
0: Evet. 21 Haziran Pazar akşamı Babalar Günü. İnşallah 21 Haziran Pazar akşamı da yine yayında olacağız. Buradan bütün baba adaylarının, bütün babaların Babalar Günü'nü önümüzdeki hafta Pazar akşamı da kutlamış olacağız dostlar. Devam edelim bakalım bağlantılarla. 22.15 yaptık saatlerimizi. 50-52 gelsin bakalım, hatta alalım hemen 50-52. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
3: İyi akşamlar. Ben
0: Tekrar alalım. Hattımız çekmiyor sanırım. Evet, dinleyicimizin sesi gelmiyor. Çeken bir nokta varsa lütfen duyuyorsanız oraya geçelim hızlı bir şekilde. Bir yandan da buradan teknik masayı kontrol ediyorum ama bizlik bir durum yok.
3: Diyor mu?
0: Şu anda geliyor.
3: Ben İzmir'den arıyorum. İsmim.
0: Telefonumuz çekmiyor ama kesik kesik geliyor. İzmir'den aradığınızı anladık. Evet, dinleyicimizin sesi gelmiyor. İzmir'den katılıyor ancak. Çeken bir nokta varsa, beni duyuyorsanız, çeken bir nokta varsa lütfen oraya geçelim. Ne bileyim, balkon olur, cam olur. Evet. Hoş geldiniz tekrardan.
3: Şu an geliyor mu sesim?
0: Şu anda biraz daha iyi sanırım. Aktarın buradan duygularınızı, paylaşın. Telefonumuz gerçekten çok kesik geliyor. Nasıl yapacağız?
3: Sesim?
0: Yani kesik geliyor. Bir ses verin bakalım.
3: Geliyor mu şu an?
0: Şu anda geliyor, evet.
3: İzmir'den arıyorum.
0: Kimimiz var? Kime seslenmek adına yayına katıldık?
3: Ben Balfat olan o denir için. Geliyor musun?
0: Yani çok kesik geliyor. Gerçekten ben anlayamıyorum. Yayındaki radyo başında olan dinleyenlerimiz de muhtemelen anlayamıyordur. Yani kesik geliyor.
3: Allah Allah. Şu an geliyor mu?
0: Şu an hemen aktarın hızlı bir şekilde.
3: Tamam. Basra'ya yatmakta Özdemir arkadaşlar için bir istek parçasını bulmak.
0: İstek almıyoruz ama sıradaki eserleri gönderebiliriz.
3: Tamam. O zaman mesajım var. Seni çok seviyorum.
0: Evin herhangi bir köşesinde çeken bir nokta yok mu? Oraya geçseniz. Gerçekten şu anda yani öyle bir problem yaşıyoruz ki yayında. Çok kesik geliyor. Ben anlayamıyorum açıkçası. Tekrar aramanızı isteyeceğim. Şöyle hattı yenileyerek devam edeceğim. Tekrardan ararsanız çok daha sağlıklı olacak. Şimdi böyle problem yaşadığımız, bir bakın arkadaşlar şebekeleriniz tam mı, ona göre çeken bir noktaya geçin ki zaman kaybetmeyelim. Gerçekten üzülüyorum. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
4: Hoş bulduk. Ben şu an Zonguldak'tan arıyorum. Azra'm Ürgül Taşkın.
0: Tamam. Kimimiz var?
4: Samsun Bahre Katalı Cezaevine yargılanan Azat Taşkın ve Can Polat Taşkın'ın ablasıyım.
0: Peki.
4: Onları ben çok sevdiğimi söylemek istiyorum ve onları çok özledim. Bu Haziran'ın sonunda ben de Samsun'a geri döneceğim. İlk yandan döndüğümde onları karşımda görmek nasip olur. Onları çok özledim. İnşallah çok kısa bir zamanda çıkarlar. Tekrardan bir arada oluruz. Kendilerine çok dikkat etsinler.
0: Peki, geceniz güzel olsun. Allah kavuştursun tekrardan.
4: Teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun.
4: Teşekkürler.
0: Evet, devam edelim bakalım arkadaşlar. Böyle hattımızı tekrardan bir yeniledik. Varsa diğer bir bağlantımız. Maşallah var bu akşamda. Düşüremeyen arkadaşlar parmakları hızlı çalıştıracaklar. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
5: Adana Ceyhan'dan arıyorum.
0: Adana Ceyhan. Selamlarımız olsun Adana'ya. Kimimiz var?
5: İstanbul'da Türk için aramıştım. Bazen tespitler atıyor kafamda.
0: Tamam. Buradan aktarın duyguları, paylaşın.
5: Öncelikle canını kaybettiğiniz zamanı kalorum açımla en sürede özgürlüklerle çalışmasını diliyorum. Ben bu zamanda çıkacağım kardeşim. Bir çizilme. Canını sıkma. Burada herkes bana emanet. Ardın tam mahzenemiz hafif şekilde. Sen 4 yılı da bekliyoruz. Başla.
6: Canan abim kendine çok iyi bak. Özledim Allah'ın muradını. Kavuşmak dileğiyle. Öpüyorum seni Allah'ım. Teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin.
0: Bizler teşekkür ederiz. Geceniz güzel olsun. Hayırlı geceleriniz olsun.
6: Sağ olun. İyi günler.
0: Evet. Devam edelim bakalım. Diğer bir bağlantı hemen. Adana Ceyhan'dan aldık bağlantımızı. Diğer bir bağlantımız Trabzon. Trabzon'a geçelim bakalım. Trabzon'dan kim arıyor? Trabzon açık cezaevi sanırım.
7: Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar abi.
0: Aleyküm selam.
7: Abi ben Trabzon Beşiktaş'ından Gültekin Doğan.
0: Gültekin Doğan Trabzon Beşiktaş'ından arıyor. Kimimiz var? Kime sesleneceğiz?
7: Abi Bafra Kapalı'da yatmakta olan abi kardeşlerim Turgut Bingöl abim, Sezer Düzgün, Aziz Kavaklı, Süleyman Ay, Mert Canbadan, Mersinli Ferit, Mehmet Ali Sarı, Ömer Faruk II, Saban Kıyak, Selçuk Şenal, Soner Tırpan, Berat Durukan, Ozan Öz, Ali Özdemir, Gatler Kerim, Fatih Lagöz, Mete Yılmaz, Cemil Kılınç, Pire Sezer, Kedi Burak, Nezahat Ayıldız. Abi hepsine çok selamlarım, lütfen hepsini seviyorum. Turgut abi sana mektup yazdım. Sezer abi mesajını size de yollayacağım bu hafta. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum abi. Hayırlı akşamlar. Abi bir şarkı isteyebilir miyiz?
0: İstek alamıyoruz. Sıradaki eserleri armağan edebilirsiniz ancak.
7: Abi bir tane eser bizim için canım.
0: Valla listem şu anda boş. Kapalı arşiv. Sıradaki eserlerle devam edeceğiz.
7: Tamam abi hepsini çok seviyorum. Kendine iyi baksınlar. Allah'a emanet olsunlar abi.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun.
7: Görüşürüz.
0: Evet Trabzon Beşiktaş'ından aldık bağlantımızı. Şöyle devam edelim bakalım. Trabzon Beşiktaş'ı açık cezaevi. Selamlarımız olsun. Bir dönem dinliyorlardı ama şu anda dinleyebiliyorlar mı bilmiyorum. Bakalım şöyle diğer bir bağlantımız. Hoş geldiniz. 70-91 hattan düştü peki. ...93.50 gelsin bakalım. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
8: Samsun Bafra'dan İhsan Çığır.
0: Kimimiz var? Kime sesleneceğiz?
8: Bafra'da yatmakta olan Ömürcan Çığır. Hakan Pedir, Kırvan Akman, Davut Kedici, Edemizler, Adam Akşın, Erdem Akşın. Abilerime selamlarımı bekliyorum. Bugün eskileri doğar abim.
0: Aleyküm selam. Var mı eklemek istediniz?
8: Hayırlı yayınlar.
0: Eyvallah. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bakalım şöyle diğer bir bağlantı. Canlı bağlantıya katılacak olan arkadaşlar kulaklık kesinlikle kullanmayalım. Telefonun mikrofonu ile direkt hitap edin ki karşıya seslerinizi çok rahat bir şekilde taşıyabilirim. Problem oluyor çünkü telefonun megafonu aldığınızda ya da kulaklık kullandığınızda problem yaşıyoruz seslerde. O yüzden dolayı telefonun mikrofonuyla hitap edin ki daha sağlıklı bağlantı kurabilelim. Hoş geldiniz. 50-52 nereden arıyor?
9: İzmir'den arıyorum.
0: İzmir. Evet hoş geldiniz. Kimimiz var? Kime seslenmek adına katıldık? Yandık vallahi yine yandık. Çekmiyor yine çekmiyor.
9: Allah'ım yarabbim.
0: Radyoyu dinliyor muyuz?
9: Evet radyoyu dinliyorum ben. Evet.
0: Şimdi radyo dinliyorsanız sesiniz nasıl geliyor oradan da görebiliyorsunuzdur. Kesik kesik geliyor. O yüzden dolayı dedim aslında şebeke tam böyle çekiyorsa şebekeyi böyle tam çekecek hale getirin arayın diye ama neyse aktarın buradan.
9: Bafra T tipi kapalı cezaevinde oğlum Velican arkadaşları için.
0: Tamam, sıradaki eseri göndereceğiz.
9: Geliyor mu sesim?
0: Geliyor, şu anda geliyor.
9: Tamam. Can Özdemir için parçası istiyorum. Sıradaki oğluma mevzum var. Alo.
0: Evet, dinliyoruz. Sizdeyiz.
9: Oğlum, seni elbet bir gün annem.
0: Peki var mı eklemek istediniz?
9: Yok bu kadar.
0: Peki geceniz güzel olsun. Allah kurtarsın, Allah kavuştursun.
9: Amin. İyi günler.
0: Evet bakalım şöyle. Devam edelim. İzmir'den aldık değil mi? İzmir. İzmir'de dinleyenlerimize de selamlarımız olsun. Şöyle diğer bir bağlantımız 12.52 gelsin bakalım. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
10: Alo Merat, merhaba Murat Bey, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun, geceniz güzel olsun. Nereden arıyoruz?
10: Sizlerin de abicim, Adana Ceyhan'dan arıyorum. Oğlum Musa Arık'ın aramıştım.
0: Tamam, aktarın buradan, duyguları paylaşın.
10: Musa oğlum nasılsın? Biz çok iyiyiz oğlum. Bugün köydeydik, dedenin, babaannenin çok çok sana selamları var. Hediyeni aldılar, gördüler, çok sevindiler oğlum. Öperek seni... çok sevdiğini söylediler. Biz çok iyiyiz, biz çok merak etme. Sen iyi olursan biz de iyiyiz. Ayın 25'inde inşallah mahkemen olacak, inşallah iyi haberlerle görüşeceğiz, buluşacağız oğlum. Herkesin sana çok çok selamları var. Murat Bey, annesini veriyorum.
0: Evet, anne de gelsin hemen.
11: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz sizler de.
11: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
0: Çok sağ olun. Hemen aktarın buradan, duygularınızı paylaşın.
11: Oğlum Musa nasılsın? İyisindir inşallah. Bizler çok iyiyiz. Babaanne dedi, yani köyden geldik. Kıyafetlerin geldik. Keşke kıyafetlerin sen de gelseydin. Bir gün o da olacak inşallah. İş kısmet olursa görüşüne gelir inşallah oğlum. Caner oğlum sen nasılsın? İnşallah sen de iyisindir. Sıradaki parçalar sen ve Caner'e gelsin, koğuş arkadaşına gelsin. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Kardeşine veriyorum.
12: Alo.
0: Evet, hoş geldin sen de.
12: Hoş bulduk abi.
0: Hemen aktar duyguları, paylaş.
12: Tamam. Merhaba canım, nasılsın? Umarım iyisindir. Seni çok seviyorum. Mektubu yazdım ama biraz kısa oldu. Çünkü postanenin kapanmasına 12 dakika vardı. O yüzden kısa ve biraz hızlı yazdım. O yüzden kötü oldu. Yoksa seni çizmeye çalışacaktım canım abi. Olmadı. Bir dahaki mektubu umarım seni çizeceğim. Canım abi sen nasılsın? Umarım sen de iyisindir. Bu kadar abi.
0: Peki, gecen güzel olsun tekrardan.
10: İyi akşamlar Murat Bey, hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun, çok sağ olun.
10: Musa oğlum kendine çok dikkat et, seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol, her şey çok iyi olacak Allah'ın izniyle. İyi akşamlar Murat
0: Bey. Hayırlı akşamlarınız olsun, geceniz güzel olsun. Bir ara verelim bakalım, şarkı arası. Hatta iki güzel şarkı arası vereceğiz. 22-27 yaptık saatlerimizi. Güzel bir eser. Fatih Kısaparmak, Benim Babam diyeceğiz. Akabinde minik bir reklam aramız var. 37 saniyelik bir tanıtım arası gözüküyor. Sonrasında anneler için yine güzel bir eser göndereceğim. Annem eserini paylaşacağız Kibariye'den. Akabinde ise ne yapıyoruz? Tabii ki bağlantılarla devam edeceğiz ama şunu alayım ya. Trabzon'dan geliyor sanırım. Trabzon. Bir merhaba diyelim. Ondan sonra devam edelim. Trabzon. Aleyküm selam. Kim arıyor?
13: Trabzon 500 T tipinden arıyorum.
0: Hoş geldiniz. Hemen hoş aktarın.
13: Osman.
0: Evet Osman Bey, tam şarkıya geçtik. Siz aradınız. Paylaşın, şarkıyla devam edeceğiz.
13: Tamam, paylaşalım, şarkıyla devam edeceğiz. Bafra Açık Cezaevindeki bütün mahkum arkadaşlara selam bile istiyorum.
0: Aleyküm selam. Bizlerden de orada bulunanlara selam olsun.
13: Bekleyelim mi şu anda yoksa?
0: Aktar, hemen aktar. Yayındayız, aktar.
13: Aktarıyorum bakalım bir saniye. Turgut Bingöl, Sezer Düzgün, Mertcan, şu hepsine çok çok selam söylüyorum. Yasa çıkıyor, az daha da yasa buluşacağız, az kaldı.
0: Peki.
13: İçinde selam var Trabzon'dan.
0: Aleyküm selam.
13: Az kaldı, çıkacağız, dayanın bakalım.
0: Peki, hayırlı geceleriniz olsun.
13: Hayırlı geceler, dinlemeliyiz sizi.
0: Eyvallah, selamlar olsun.
13: Aleykümselam.
14: 8 köşe

Nedir? Ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş gariban maaşıyla. O adam, ah o adam,

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi, Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
4: Burası Radyo Moda.

0: Bütün annelerimiz için göndermiş olduk. Kibariye annem eserini, yorumunu alkışlar nezdinde de Trabzon Beşiktaş'ı TTP kapalı ve açık cezaevine, ceza infaz kurumuna göndermiş olduk arkadaşlar. Bugün hava iyi, o yüzden dolayı mı dinleyebiliyorlar bilmiyorum ama imkansız olan bir şeyi başarıyoruz aslında. Bafraner'e, Trabzon Beşiktaş'ı cezaevine dinlediklerini belirttiler. Peki, Beşiktaş'ı TTP kapalı ve açık cezaevi. Selamlarımız olsun. Onlar için gönderdik bu güzel parçamızı, yorumumuzu. Bağlantılarla devam edelim. 33-36 33-36 gelsin bakalım hattımıza. Hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
1: Alo, kolay gelsin.
0: Çok sağ olun. Nereden arıyoruz ve kim arıyor, kimimiz var?
1: Adana Ceyhan'dan arıyorum. Samsun Bafra'da insan kuzenim kim olsa
0: ağır. Tamam, aktarın buradan, duyguları paylaşın.
1: İyi akşamlar kuzen. İyisindir inşallah. Canını sıkma, ekspere de beraber olacağız inşallah. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Bizi iyi izlerdi. Dur bir dakika, babama verdim.
2: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm, iyi akşamlar.
0: Aleykümselam, çok sağ olun. Aktarın buradan, duyguları paylaşın.

0: Yani Musa için aramıştım.
1: Tamam, buradan hemen paylaşın duygularınızı aktarın.
0: Selamlar yeğenim, iyi akşamlar. Nasılsın, iyisindir inşallah. Sabret, az kaldı Allah'ın izniyle. İkinci mahkemede çıkacaksın inşallah Allah'ın izniyle, sabret. Yapacak bir şey yok. Allah yazdığından çekilir. Sabret, bugünlerde geldi geçer. Bizler iyiyiz, çok şükür aynı bıraktığın gibi, belki işin de gücün de. Devam. Beytullah'ın yengelerin hep selamları var. Kendine bak, Allah'a emanet ol. Arkadaşların hep selam söyle.
1: Peki, geceniz güzel olsun diyelim o halde.
0: Tamam abi, sizin de iyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlarınız olsun. Bakalım şöyle. Diğer bir bağlantımıza geçiş yapacağız arkadaşlar. 22.43 yaptık saatlerimizi. Şöyle hattımızı yenileyelim. Trafikte dinleyenlerimize tekrardan hayırlı yolculuklar dileklerimizi, temellerimizi iletelim. Yollarda trafikte sesimiz ulaşan birçok dinleyicimiz var. Malum bugün pazar, malum tatil. Yollarda yine birçok dinleyicimiz sesimize ulaşıyor. Bir bakalım şöyle diğer bir bağlantımız. Hoş geldiniz.
2: Alo.
1: Evet, hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
2: Adana Ceyhan'dan arıyorum. Murat Bey, iyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Valla iyi olmaya çalışıyoruz. Eyvallah, sağ olun. İyi ki sizler de varsınız.
2: İslam Caner Kök yapmakta kapalı cezaevinde.
1: Tamam, aktaralım hemen buradan.
2: Tamam. Oğlum, kuzum benim. Nasılsın canerim benim? Oğlum, baban her zaman senin arkanda. Kuzum benim, seni çok özledim kuzum. Az kaldı günlerini hep sayıyorum oğlum. Gece sayıyorum, gündüz sayıyorum oğlum. Geceyi ayrı sayıyorum, gündüz ayrı. Kuzum, çok özledim kuzum seni be. Az kaldı kuzum, sen iyi ol. Yeter ki canını hiçbir şeye sıkma. Bu baban gariban dostsa dağ gibi arkanda senin kuzum benim. Sen gelince her şeyimiz yeniden yeşerecek. Ağaçlarımız bile, güllerimiz bile çiçek açacak sen gelince oğlum benim. Hiçbir şeye canını sıkma kuzum benim. Ben seni biliyorum ki Allah katında hiçbir suçun yok, günahın yok. Kafanı hiçbir şeye takma kuzum benim. Her zaman yanındayız senin. Her zaman arkandayım kuzum benim. Çok özledim, kokunu bile özledim senin oğlum ben. Oğlum, biz iyiyiz, bizleri hiç düşünme. Sen yeter ki orada iyi ol. Boş arkadaşlarınla, hepsiyle iyi geçin. Akıllı ol, efendi ol oğlum. Başta senin efendi olmanı istiyorum oğlum ben. Efendisin zaten, ondan eminim oğlum ben, kuzum benim. Bizleri hiç düşünme oğlum. Biz burada gayet iyiyiz oğlum. Mücadele ediyoruz hayatla. Her zaman yanındayım kuzum benim. Anam da seni çok özledi oğlum. Hele anam daha çok seni, işte kadın her gün seni düşünüyor oğlum. Geleceksin oğlum, az kaldı, kurban olsun babam. Hiçbir şeye canını sıkma oğlum. Burada havalar kızdı oğlum, sıcak işte, bildiğin gibi yaz mevsimi girdi oğlum. Biliyorum buraları özledim kuzum senin. Az kaldı canerim, sık dişini be canerim be. Az kaldı, kurban olsun baban sana, değil mi? Ne diyeceğim de şaşırdım oğlum, kurban olayım sana, değil mi canerim benim? Hiçbir şeye canını sıkma bak canerim. Bu iş arkadaşlarına selam söyle. Musa'nın da gözlerinden öperim oğlum. O da canını sıkmasın, onun da az kaldı. Hep beraber çıkanız inşallah oğlum. Kurban olsun baban oğlum. Murat Bey, çok sağ olun.
1: Sizler de sağ olun. Alo. Sizler de sağ olun. Geceniz güzel olsun tekrardan.
2: Tabii, iyi ki de varsın Murat. Allah razı olsun.
1: Eyvallah senden. Rabbim sizlerden de razı olsun. Hayırlı geceleriniz olsun.
2: İyi ki, hayırlı geceler Murat Bey.
1: Hadi. Evet, bakalım şöyle devam edelim. Adana Ceyhan'dan aldık bağlantımızı arkadaşlar. Şöyle bakıyorum da vallahi güzel eserler var. Az sonra paylaşacağız. Bu vesileyle de İkinci saati de tamamlayacağız. Geçeceğiz üçüncü saatimize. Üçüncü saatimizde biraz daha ağırlı. Artık şarkılara, türkülere veririz. 24'e kadar elbette ki bağlantı alacağız arkadaşlar. Bir bakalım şöyle hattımıza. Hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
3: İyi akşamlar. Ankara'dan Öykü ben. Nasılsınız Murat Bey?
1: Teşekkürler Öykü Hanım. Siz nasılsınız?
3: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Samsun Bafra cezaevinde yatan dostumuz, arkadaşımız, yılların istemediği arkadaşımız için aradık. Oğuzhan Deniz için. Oğuz Deniz. Onunla birkaç tane mesajım var. Onu dile getirmek istiyorum izniniz olursa.
1: Tabii ki aktarın, paylaşın.
3: Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle cezaevinde yatan tüm kardeşlerimize Allah'tan öncelikle sabır diliyorum. Çünkü bu dört duvar ancak sabırla geçebilecek bir şey. Çoğu belki bir takım olaylara karışıp girmiştir. Çoğu gerçekten sinirine hakim olamadan girmiştir ya da arkadaş kurbanıdır. Hepsine sabır diliyorum. Oğuzhan biz çok iyiyiz. Annen çok iyi, kardeşin çok iyi, baban, anneannen çok iyi. Herkes çok iyi. Kimseyi merak etme. Yani içeride o kadar tasanın ve kaygının arasında dışarıda kimseyi merak etme. Dışarıda herkes bir şekilde hayatını idame ettiriyor ama sen önemlisin. Psikolojini çok iyi tutmanı istiyorum. Çünkü dışarıda seni bekleyen, sana güvenen çok insan var. Biliyorsun sen İstanbul'da da Ankara'da da sadece ismin yetiyordu. Ne yazık ki böyle bir şey oldu. İnşallah çıkacaksın. Kasım Aralık ayını biz de dört gözle bekliyoruz. Çok az bir zamanın kaldı. O yüzden artık bu son günleri böyle arkadaşlarınla vedalaşarak ya da güzel güzel geçirirsin inşallah. Seni çok özledik. Ya gerçekten özledik. Artık yani bunu 6 sene dile kolay, belki 7. sene bilmiyorum. Doruk bile 12 yaşına geldi. Askere göndereceğiz. Çık artık. Seni seviyoruz. Annenin çok selamı var. Ramazan'ın çok selamı var kardeşinin. Ben arayabiliyorum. Onlar bir türlü başaramıyorlar. Zaten ben de zor bağlandım. Sürekli meşgul. Kendine çok iyi bak. Biz çok iyiyiz. Beni merak etme. Bizi merak etme. İnşallah çıktığında daha güzel işler yapacağız. Herkesin sana selam var. Aslında insanlar sana mektup yazmak istiyor ama ben telefonla aradığım için bizlerden de selam gönder diyorlar. Cezaevindeki tüm arkadaşların belki çoğu seni tanımıyordur. Senin dışarıdaki icraatlarını, yaptığın işleri çoğu bilmiyordur. Sen de anlatmıyorsundur. Ne kadar yürekli ve cesur bir insanla beraber olduklarını inşallah bir gün anlarlar. Dışarı çıktığında da yine eskisi gibi birçok garibana, birçok ihtiyaç sahibine yine destek olacağına inanıyoruz. Biz her konuda arkandayız. Bir telefonun olsa biliyorum içerisi zordur, dışarısı gibi değil. Ama sen bunun da üstesinden geleceksin. Kendine çok iyi bak. Sağlığına ve psikolojine dikkat et. Seni öpüyoruz. İyi geceler diliyorum. Murat Bey çok teşekkür ederiz böyle bir imkan verdiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim katılımlarınızdan dolayı.
3: En azından sesinizi duyuyorlar, mesajımızı alıyorlar ve mutlu oluyorlar. Bunlar bizim çok eski dostlarımız, vefa borcumuz var onlara karşı. Böyle bir imkan vermeniz de Türkiye'de böyle bir imkan veren bir radyo olarak da sizde kurucusu olarak sizinle de gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlara da fırsat verebilmek adına iyi geceler diliyorum.
1: Geceniz güzel olsun tekrardan. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Evet, Ankara'dan aldık bağlantımızı arkadaşlar. Devam edelim. Diğer bir bağlantımız, bakalım nereden gelecek. Bağlantılar nezdinde il il, ilçe ilçe, bölge bölge ses almaya çalışacağız. Bakalım bizleri kimler nerelerden dinliyor. Diğer bir bağlantımız gelsin hemen. Evet, hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi? 12.52 hoş geldi.
4: Alo, iyi günler, iyi akşamlar Murat Bey.
1: Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz tekrardan.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Kimimiz var? Kime seslenmek adına katıldık ve kim nereden bizleri arıyor?
4: Adana Ceyhan'dan arıyorum. Kardeşim Musa'yı var.
1: Tamam, aktarın buradan duyguları, paylaşın.
4: Canım için nasılsın? Umarım iyisindir. Daha yeni parktan geldik. Annem bile uğradık şimdi. Biz iyiyiz çok şükür. Sen orada kendine dikkat et. Burayı kapına takma. Allah'ın izniyle inşallah az kaldı bu mahkemede. İnşallah bir şey çıkmaz. Cuma günü kargoları da yolladım, haberin olsun. İnşallah beğenirsin. Kendine çok ama çok Dikkat et. İslam Caner Köke de selam söyle. İyi akşamlar, iyi geceler. Teşekkür ederim.
1: Hayırlı geceleriniz olsun. Allah kavuştursun tekrardan. Selamlar olsun. Evet, devam edelim. Bir iki bağlantı daha alacağım.
5: Murat Bey.
1: Evet, hoş geldiniz.
5: Var mı? Evet. Evet. Ben babasıyım da bir şey daha söyleyecektim.
1: Tabii, hemen aktarın.
5: Oğlum seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol, kendine çok dikkat et. Her şey gönlünce olsun. İslam Caner Gök. Arkadaşıma, arkadaşlarına çok selam söyle. Hoş arkadaşlarına. En güzel akşamlar senin olsun oğlum. İyi akşamlar Murat
1: Hayırlı
5: Bey.
1: Akşamlar.
5: İyi yayınlar diyorum.
1: Çok, çok sağ olun. Hayırlı akşamlar. Evet, bakalım şöyle devam edelim. Bağlantılar, dediğim gibi bir iki bağlantı daha alalım. Hemen akabinde şarkı arası verelim. Sonrasında son saate geçeceğiz. Son saatte yine birbirinden özel ve güzel türküler var. Biraz daha böyle türkülerle devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakalım bağlantımıza. Samsun Açık sanırım. Hoş geldiniz Samsun Açık. Kim arıyor?
6: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam.
6: Hayırlı akşamlar, kolay gelsin.
1: Hayırlı akşamlarınız olsun. Bafra Açık daha doğrusu, doğru mu?
6: Evet, ben Bafra Açık'tan arıyorum. İsmim Cüneyt Akkaya. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Sağ olun, çok sağ olun. Hoş geldiniz tekrardan.
6: Teşekkür ederim. Bafra kapalı cezaevinde bulunan babam Davut Akkaya. Biricik babam, seni çok seviyorum. Ona çok selam olsun. Onu öpüyorum. Kendine iyi bakmasını, gecesinin güzel olmasını diliyorum. Onu Allah'a emanet ediyorum. Seni çok seviyorum baba. Kendine iyi bak. Buradaki arkadaşların, abi kardeşlerin sana çok selamım var. Hayırlı geceler diliyorum sana. Öpüyorum seni. Görüşmek dileğiyle. Ayrıyeten Süleyman Özdülger, Arıza Silo, değerli kayınçom, ona da çok selam olsun. Kendine iyi bakmasını diliyorum. Allah herkese sabırlar versin. Özellikle ona da çok sabır versin. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Arıza Silo, sana da herkesin selam var. İlkay Akkaya amcaoğlum, değerli amcaoğlum, ona da çok selamlar olsun. İşi gücü rast gitsin. Murat Yalçın, Arif Keskin, Burhan Deniz, Kadir Dik, Özcan Timaş, Serkan Sarıkan, Oğuzhan Bülbül, Yasin Işık, Burak Şahin, Tamer Koparan, Kenan Arslan, Ufuk Bedir, Eren Kılıç kardeşim, selamın geldi. Sana da çok selam olsun. Seni öpüyorum. Hayırlı geceler. Seni tanıyan herkese de selam var. Ayrıyetten Samsun'da yaşayan Yusuf Tosun ve Okan Tosun'a da çok selam olsun. Bediran Tosun, Hakan Can, Osman Örnek. Ayrıyetten kuzenlerimiz var, abi kardeşlerimiz var. Emre Akkaya, Uğur Akkaya, Uğur, meşhur Laz Uğur, Onur Deniz, Hami Deniz, Erkan Deniz, Tuncay Deniz, Kadir Sarı Usta, Burhan Deniz, Ömer Deniz. Bunların da herkese selamı var. Kapalı'da, açıkta olana herkese selam olsun. Bizi tanıyan herkese Allah yardımcısı olsun. Burada beraber yattığımız kader arkadaşlarımız var. 216 PVC Goğuş'u, Bayram Uzay, Ramazan Talih, Abdullah Yaştal, Abdülbaki Algan, Güven Yıldız. Ramazan Talih abimin de ayrıyetten Murat Yalçın'a çok selamı var. Fostik dayımız Fuat Kaplan'ın da baba sana çok selamı var. Hayırlı geceler. Herkesin gecesi güzel olsun. Sıradaki tüm parçalar kader mahkumlarına gelsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Burada sıradaki arkadaşı veriyorum abi. Hayırlı yayınlar.
1: Evet, hemen hızlı bir şekilde.
6: Selamun
1: aleyküm. Aleyküm selam. 30 saniyemiz var. Hızlı bir şekilde aktarın.
6: Ben olur dilanır. Beni tanıyan herkese selam olsun. Enes Sokur'un da buradan tanıyanlara hep selam olsun. Samet Taflan'ın da herkese selamım var. Selamünaleyküm Murat abi.
1: Aleyküm selam.
6: Abi Umut Çat'ın çarşambalı Samet Açar'a çok çok selam var. Diğer yatan bütün kader mahkumlarına selam olsun.
1: Aleyküm selam. Hayırlı akşamlarınız olsun.
6: Hayırlı akşamlar. Alo, iyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar. Hemen hızlı bir şekilde 5 saniye düşeceksiniz.
6: O zaman biz arayalım bir daha Murat Bey.
1: Tamam peki. Hayırlı akşamlar tekrardan.
6: Hayırlı akşamlar.
1: Evet, şöyle tekrar arayacaklar ama şarkı arası da vermemiz gerekiyor. 22.57 yaptık saatlerimizi. Reklam var mı? Olmaz mı? Var. Peki. Şöyle güzel bir eser. Edip Akbayram. Akabinde reklamlar. Reklamlardan sonra bakacağız. Yine süper bir eser gelecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Reklamlarımızın hemen akabinde Ahmet Kaya'dan da yine güzel bir eserdir gönderdik. Saza niye gelmedin? Şöyle Ozan Manas'la devam edeceğiz. Ozan Manas nezdinde devam edeceğiz ki 23.08 yaptık saatleri, artık son saate geçiş yaptık. Bu arada canlı yayın cihazımızda teknik bir sorun var. Şu anda gördüğüm kadarıyla kapalı gözüküyor. İnşallah vallahi bir toparlasın kendini. Bir açmayı deneyeceğiz tekrardan. Şimdilik aramayın arkadaşlar. Şimdilik ulaşamazsınız hatta. Gördüğüm kadarıyla cihaz kapalı gözüküyor. Bir toparlasın kendini. Tekrardan bir açacağız. Tekrardan bir bağlantı almaya çalışacağız.

0: Üç güzel yorum ardı sıra gelmiş oldu. Radyolarınızı ulaştırdı. 23.11 yaptık mı saatleri? Yaptık. Peki. Son saatimizde biraz daha böyle ağırlı türküler elbette ki vereceğiz. Bir yandan da canlı bağlantılar da alacağız elbette ki. Şöyle hattımızı tekrardan aktif hale getirelim. 0555 110 25'ten canlı bağlantılar almaya devam ediyoruz. İnşallah bu akşam da pazarı pazartesiye bağlayarak 24 itibariyle huzurlarınızdan ayrılacağız. O vakte kadar elimizden geldiğince canlı bağlantılara da yer vereceğiz. ...0555-110-25 aktif hale getirdik. Var ise canlı bağlantı bir alalım bakalım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi? 55-61 hoş geldi. Hoş geldiniz. Evet, orada mıyız? Hoş geldiniz. Tamam, hattan düştü. 55-61. 49-50 gelsin bakalım. Hoş geldiniz.
1: Orada mıyız? Hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Radyomuzu kapatabilir miyiz?
2: Kapattım. Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam. Nereden kim arıyor bizi?
2: Samsun Bafra'dan arıyorum. Veysel Aslan ben.
0: Veysel Aslan. Samsun Bafra'dan arıyor. Kimimiz var?
2: Bafra cezaevinde yatan, kapanıda yatan Ferhat Avcı'ya bir istek yollamak istiyorum ama abi.
0: Tabii sıradaki eserleri gönderebiliyoruz yalnız.
2: Tamam, sıkıntı yok abi. Onu canı gönülden seviyoruz. Yarın mahkemesi var. İnşallah onu alacağız. Merak etmesin. Çok selam söylüyorum herkese. Hayırlı akşamlar diliyorum abi.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Geceniz güzel olsun.
2: Sağ ol abi, kolay gelsin.
0: Eyvallah, sağ olun. Bakalım şöyle diğer bir bağlantımız var ise. Diğer bir bağlantımıza geçelim arkadaşlar. Şöyle hattımızı yenileyelim ki hızlı bir şekilde bağlantı almaya çalışalım. Valla bağlantı cihazımız da zor duruyor ayakta. İnşallah kapanmaz tekrar. İnşallah hata vermez. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar.
0: Çok sağ olun. Nereden kim arıyor bizi?
3: Ben Bafra'dan Onur Dilaver'in eşim için aramıştım.
0: Tamam, hoş geldiniz. Aktarın buradan, duyguları paylaşın.
3: Canım, her şeyin hayırlısı Allah'tan. Yüce Mevlam, dualarımızın kabulü. İnşallah niyetlerimiz tez zamanda kabul olur. Şu an heyecandan da konuşamıyorum. Haberleri duymuşsundur. Seni çok seviyorum. Allah bir an önce birbirimize kavuşturur bizi. Çocuklarına kavuşturur seni. Dört gözle yolunu gözlüyorum. Kısa kesiyorum ve kızına veriyorum.
4: Alo.
0: Evet, hoş geldin.
4: Hoş buldum.
0: Hemen aktar buradan duygularını babaya.
4: Tamam. Babacığım, seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Senin gelmeni dört gözle bekliyoruz. Çok özür dilerim. Uzun zamandır yazlıkta kaldım biraz. 4 gündür. Bu yüzden seni birazcık üzmüş olabilirim ama ben yine de her zaman seninle işte telefonda konuşacağım. Seni çok seviyorum baba. Buradan kader mahkeme abilerime, bütün kader mahkeme abilerime ve özellikle Kaan Dilaver abime çok selamlarım olsun. İyi günler, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamların olsun, kendine cici bak.
4: Tamam, siz de kendinize iyi bakın, babaanneme veriyorum.
0: Evet, babaanne de gelsin bakalım.
5: Hayırlı yayınlar, ben de Onur Dilaver'in annesiyim.
0: Tamam, aktarın buradan, paylaşın duyguları.
5: Onu çok seviyorum yavrum. Yaş gününü yaptık, geldik. Köyleri de merak etme, fındıklıklarına işçileri tuttuk. Onlar çalışıyor. Köy de iyi, buralar da iyi, merak etme. Kaan Dilaver'e, Süleyman Başokur'a selamlarım olsun. Turgay Karacan'ın da selamı var sana. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar.
0: Çok sağ olun. Geceniz güzel olsun. Selamlar olsun. Evet, devam edelim bakalım arkadaşlar. ...0555-110-25'ten alıyoruz bağlantıları. Yeni dinleyenlerimiz var ise aramızda buradan katılım sağlayabilirler. 0555-110-25. Bakalım şöyle, Bafra açık sanırım, bir bakalım. Hoş geldiniz.
6: Alo, iyi akşamlar.
0: Hayırlı Murat akşamlarınız Bey. Olsun.
6: Biz açık cezaevinden arıyorum ben de, ben Emre Akkaya.
0: Evet, hoş geldiniz tekrardan. Hemen hızlı bir şekilde aktarın.
6: Sağ olun. Öncelikle kapalıda bulunan babam Davut Akkaya. Ve çok çok selam ediyorum, ellerinden öpüyorum, kendine iyi baksın. Allah'a emanet olsun. Ayrıyeten kapalıda, diğer kapalı cezaevlerde bulunan kuzenlerim İlkay Akkaya, Alper Akkaya, Cihan Akkaya, Uğur Deniz, Onur Deniz, Tuncay Deniz, Hami Deniz, Erkan Deniz, Barış Yalçın, Sivas Libo, Oğuzhan Erol, kardeşlerime de çok çok selam ediyorum. Ayrıyeten diğer arkadaşlarım Eren Kılıç, Süleyman Özdülger, Hüseyin abim, Hüseyin Koloğlu, Burak Şahin, Mertcan Karaaslan, Şahin Şen, Furkan Baş, Ramazan Balcı, Çilek Sezgin, Fatih Yaman, Uğur Demir, Alperen Kaygısız, Barış Digen, Fatih Elagöz, Roket İsmail, Gökmen Göçmen, Okan Tosun, Yusuf Tosun, hepsine çok çok selam ediyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Allah'a emanet olsunlar. Ayrıyeten burada açık cezaevinde bulunan yanımda öncelikle kardeşim Cüneyt Akkaya, ayrıyeten Cemal kardeşim var, Cemal Kabadayı. Ondan sonra Savaş Deniz var, Yunus Deniz var kardeşim. Ondan sonra amcamız var, Halil Kaplan. Dayımız var, Halil Kaplan. Fuat Kaplan amcamız var. Hepsine çok çok selam ediyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Size de Mustafa abimiz var, Mustafa Pak, Ramazan Tali. Hepsine selam olsun. Size de hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Hayırlı geceleriniz olsun tekrardan.
6: Hayırlı geceler, hayırlı geceler.
0: Çok sağ olun. Evet, devam edelim. Bafra açıktan aldık bağlantımızı. Şöyle hattımızı yenileyelim bakalım. Var mı başka bağlantı arkadaşlar? Peki, şöyle şarkılarla devam edelim. Yavaş yavaş sonluyoruz bağlantıları. Yaklaşık 23.30 itibariyle kapatacağım hattı. Bilginiz ola arkadaşlar. 23.30'a kadar bağlantıları alayım. 23.30 itibariyle hattı kapatacağım. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
0: Nereden? Kim arıyor bizi?
7: İstanbul Bağcılar Yüzyıl'dan arıyorum. Melahat Yılmaz.
0: Melahat Yılmaz İstanbul'dan arıyor. Kimimiz var?
7: Oğlum var. Onur Tiryaki.
0: Tamam. Buradan duygularınızı paylaşıyor olun sizler de.
7: Evet. Ben geç kaldım bu akşam biraz ama.
0: Evet. Yerdaydım. 23.30 itibariyle kapatacağız hattı. Bir 10 dakikamız var. Evet, buradan diğer dinleyenlerimize de duyurmuş olalım.
7: Teşekkür ederim. Anneciğim nasılsın, iyi misin? Bugün konuştuk ama senin sesini duymak bile güzel. Fotoğrafları yolladık biliyorsun. İnşallah sana ufak da olsa bir umut ışığı, bir sevinç olur. Seni çok seviyoruz bütün ailece. Tek dileğimiz seni bir an önce aramızda görebilmek. Her zaman olduğu gibi. Sevildiğini her zaman sen zaten biliyorsun. Söylememe gerek yok. Bir umut olur inşallah hepinize ama inşallah biz de bunu diliyoruz bu af konusunda. Seni sevdiğimizi, seni beklediğimizi de çok iyi biliyorsun. Aramızda olmanı her zaman her şeyden daha çok istediğimizi de biliyorsun. Seni seviyorum anneciğim. Sen benim ilk ve tek göz ağrımsın. Buradan bütün C15 koğuş arkadaşlarına da saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sıradaki şarkıyı da benden hepinize gelsin. Öpüyorum. Allah'a emanet olun. Murat Bey, teşekkür ederim size de.
0: Ben teşekkür ederim. Allah kavuştursun. Allah kurtarsın.
7: Sevgilerle diyelim. Hayırlı çok sağ olun. Olsun.
0: Çok sağ olun. Bizden de selamlar olsun İstanbul'a. Selamlarımız olsun tekrardan. Evet, devam edelim bakalım arkadaşlar. Şimdi geçen hafta yayında değildik. Geçen hafta İstanbul'daydık. Geçen hafta İstanbul'da geçirdik. Bu hafta buradayız artık. İşimizin gücümüzün başındayız. Non-stop devam edeceğiz. Yine kaldığımız yerden. Şöyle hattı yeniledik. Var ise bağlantı istiyorum. Yoksa şarkılara bırakacağım olayı. 0555 110 25. Bir 10 dakika sonra da kapatacağız hattı. 23.30 itibariyle. 23.30'da reklamımız kalmamış ama gönül isterdi ki reklam arası verelim 23.30'da. Veremiyoruz. şarkılarla, türkülerle 24'e kadar gideceğiz. Bir bakalım şöyle hattımıza. Hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
2: İyi akşamlar abi.
0: Hayırlı akşamlarınız ben olsun. Hoş geldiniz.
2: Açık.
0: Evet. Kim arıyor? Kimimiz var?
2: Eysel Aslan abi. Açık ceza evinde yatmakta olan Yakup Yüksel için güzel bir istek rica ediyorum abi.
0: Tamam. Sıradaki eserleri gönderelim. Güzel bir Aynur Polat çalışması var. Az sonra paylaşacağız.
2: Abi Falcı Bacı'yı açarsan o Falcı Bacı hastası.
0: Valla yok. Listemde bacı. Yok. Listemde Aynur Polat var.
2: Tamam abi o zaman. Sıkıntı.
0: Oğuzhan Aksaç var. Kıvırcık Ali tamam. Var. Var da var. Hayırlı akşamlar.
2: Hayırlı olsun abi o zaman.
0: Eyvallah.
2: İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Güzel bir Aynur Polat eseri var. Paylaşacağım. Devam edelim bakalım. Yollarda trafikte dinleyenlerimize de, özellikle esnaflarımıza hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Esnaflarımızdan bilmiyorum kimler dinliyor, kimlere sesimiz ulaşıyor ama hepsine selamlarımız olsun. Radyo Moda stüdyolarından 0555 110-25 aramaya devam ediyoruz. Yok herhalde. Peki devam edelim. Gelsin Aynur Polat. Vay dayı.

Sevgili Ceylan ablamızın sevdiğim eserlerinden, yorumlarından bir tanesiydi. Sizler için göndermiş olduk. Bu vesileyle de saatlerimizi tam tamına 23.30 yaptık. Peki şöyle alkışlar nezdinde hattı bir alalım yayından. Kapatalım artık valla. Yavaş yavaş toparlanalım. Yavaş yavaş gitme vakti yaklaşıyor. Peki şöyle ritmimizi düşürelim. Bir hayli bir düşsün bakalım ritim. Deniz Türkan gelsin. Güzel, bu nasıl sevdaymış diyeceğiz. Alkışlar nezdinde de hattı kapattık, aldık yayından. Bağlantılar bitti arkadaşlar. Şöyle birkaç parça, gönlümüzden kopan birkaç eser paylaşarak az sonra geçeceğiz vedaya.

son 20 dakikamızı da yine türkülerle süsleyeceğimizi belirtmiştik. Onlardan bir tanesi de Oğuz Aksaç düzeltelim. Adıyaman eseri gelsin. Adıyaman'da dinleyenlerimiz var ise onlar için göndermiş olalım bu

Ahmet Kaya, sana gelmek istiyorum. Diğer adıyla Baba Bugün eserini göndermiş olduk. Türkü Baba ile devam edelim dostlar. Benim severek, beğenerek dinlediğim eserlerden bir tanesi ki yazık oldu ömrüme. Bir paylaşalım.

giderken son defa bakar mı bilmem. Eğilmez boynumu büker mi bilmem. Yazık olur ömrüme.

Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz. Yazık, yazık olur ömrüme. Fatih Kısaparmak, Türkü Baba, güzel bir eserdi, paylaştık. Sondan bir önceki eserimiz oluyor, Halit Bilgiç, Sen diyeceğiz. Hemen akabinde ise geçeceğiz vedaya.

dili yasaklanmış bir halkın yaşadığı ülke sınırları ardından özlüyorum seni. Mezopotamya'da yalın ayak gezen ve her şeye rağmen tandır ekmeğine salça sürüp gülümseyen esmer yüzlü çocuklar misali seviyorum seni. Kardelelerin şahit olduğu ölümsüz yiğitler kadar yiğit ve onların halay ayak sesleri kadar seviyorum seni. Ömrüm ömrüne adak, kokun tenime mührüm olsun. Ömrüm ömrüne adak, kokun tenime mührüm olsun. Kokun tenime mührüm olsun. Mührüm olsun.

belki de birçok kez duygularımıza hitap ediyor değil mi? Halit Bilgeç, sen bazen böyle anlatamadığımız duyguları şarkılarla anlatıyoruz. Onlardan bir tanesiydi Halit Bilgeç. Sondan bir önceki çalışma ve yorum oldu. 23.57 yaptık saatleri ve ne yazık ki bu akşamda bizlere ayrılan zaman ve sürecin burada sonuna geldik. Programımızın başından sonuna kadar ilgili takip eden bütün dinleyenlerimize sonsuz teşekkür ve şükranlarımı ileterek huzurlarınızdan ayrılacağım. İyi ki varsınız, beni bu saatlere kadar buralıcıklarda yalnız bırakmadınız. Özellikle canlı bağlantılara katılım sağlayarak programımıza katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkür ve şükranlarımı iletiyorum. Önümüzdeki hafta pazar akşamı yine kaldığı yerden sayılı gün devam ediyor olacak. 21-24 saatler arasında Rabbimden bir kaza, bir bela, bir ceza gelmez de ölmez de sağ kalırsak önümüzdeki hafta pazar akşamı yine tam bu noktada unutmayın, randevumuz var. 21-24 saatler arasında kaldığı yerden sayılı gün devam ediyor olacak. Evet dostlar, her gününüz güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun. Güzel kalplerinize güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk, sevgi ve huzur dolu olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Gökten sevgi yağmuru yağarken şemsiyesiz kalın. Allah'a emanetsiniz. Allah kurtarsın. Haftaya görüşmek ve buluşmak dileğiyle.

aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana,

artıkların yetmezmiş gibi. Gidip başkasına yar olan sensin. Sanki yaptıkların yetmezmiş gibi. Gidip başkasına yar olan sensin.